0: Hem de evde Dina ve Sindu Hanne Evi, Rahimi, Çam and Çaru
1: Sadiye Dina Valı Savusu Hatarıcı.